dalından yutmuş, tadının doruğunda domatesin özü. Yemeklerinize tat katmak.